Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua temetzli. Nehua. Yowal nepantli.